baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba, bir baba